Merhaba ve Feel Good Show'a yeniden hoş geldiniz. Salı akşamınız en iyi hitlerle dolu. Arkanıza yaslanın ve 120 dakika boyunca saf müzik ve iyi hislerle keyif yapın.